Right. Abi. Ape vidiyata natamuda lamayine mokada kiyanne ape vidiyata. 6-8 baila vidiyata api natamu. Hari. Gamu.